Umuda şiir düşürecektim bundan kelli ya. Martıları hafife almışım. Dostlar, şu martılar var ya şu martılar. Çığlıkları acı için yaratılmışlar. Ben böyle yanan, doğranan, çığlık duymadım Anadolu'da. Deniz küsküsündekileri martılara kargışlamış, inanın. Alamut saklısındakileri de bana. Yazgımız aynı martılarla. Göğsümü dövecek deniz kanatlı acılar. Gah haklayıp, gah kanımı mıhlayacak yine zulamda.

mavi deristen. Beni nerede

Bilen gelsin, bilen gelsin. Dermanını bilen gelsin. Başka tabipleri istemem. Beni ver de sana.

usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım, bilmiyorsun. Sen yoktun, düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun, akarsuydun ve farkında değildin, kıyı bendim. Her şeyine kapıldım, kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim, yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün yıl.

ne yoldaşlarım oldu. İzleri gök kuşağı, yıldız tozları ömrümün gecemi aydınlatan. Sevgileriyle doldum. Sana sunuyorum.

seni bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün yolu.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım gözücüme, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Bir saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü aya yürüdüm. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü aya yürüdüm.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

gelirken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana, ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana, ayrılırken.

Gökteki tek yıldız sen değiliz. Söner güneş karanlıkta kalırız. Ay bakmaz yüzüne, şavkı vurmaz gözüne. Her şey döner tersine, dünya durdu sanırız. Anahtarı kaybolmuş, menteşesi çıkmışsa bu sevdanın, varsın sensizlik bir nehir gibi tersine aksın. Beni kaybediyoruz.

0: çılgınlar gibi eylem.
1: Eylem. Eylem. Eylem. Eylem. Eylem. Eylem. Eylem.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Değiş saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Berna'yla iz bırakanlar başlıyor.

Herkese merhabalar, iz bırakanlar başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Musa Eroğlu'yla başladım, turnaların göçü adlı çalışmayla. Evet, mikrofonumu açtım efendim. Türkülerin omuzuna yaslanmış bir cuma günden herkese çokça selamlar. Efendim, öncelikle şu mübarek günde bir dua ile başlayalım istedim. Böyle cumanız mübarek olsun. Allah kılınan namazları, edinen duaları kabul eylesin. Oruçlu olan herkesin niyeti, sabrı, duasını Rabbim makbul eylesin inşallah. İşte geçen haftanın yorgunluğu, içimizdeki kırgınlıklar bu cumanın huzuruyla dolsun. Bugün yine bu toprakların sesini taşıyacağız. Bazen bir halayla omuz omuza, bazen bir uzun havayla içimizdeki en derin yere dokunacağız. Türkü sadece eski değildir, duadır, yakarıştır, sabırdır. Yani birliktir, aynı duaya amin diyebilmektir. Evet, Radyo Çağdaş 20 yıldır bu sesi yaşatıyor. Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve Çağdaş Sanat Akademisi, daha doğrusu Çağdaş Medya Grubu'nun gücüyle diyelim. Gazetemizle, kalemimizle, Çağdaş Sanat Akademimizle, üreten yüreğimizle, kültürümüze sahip çıkıyoruz. Diyoruz ya hep, gazetemizle her zaman bu şehrin nabzını tutmaya, sanat akademimizde de gençlere yol açmaya devam ediyoruz. Biz burada sadece müzik çalıp geçmiyoruz bakın. Bir değer de yaşatıyoruz. Efendim, sizler de bu değerin bir parçasısınız. Dualarınızı, selamlarınızı, istek türkülerinizi WhatsApp hattımızdan bizlere gönderebilirsiniz. 542-424-8950. Haydi bakalım, bu mübarek cuma gününde hem gönlümüz hem de soframız bereketli olsun inşallah. Radyo Çağdaş'ta türkülerle, halaylarla yürekten yüreğe bir yolculuk başladı. Başladığım bu kıymetli eser ilk önce Musa Eroğlu Turnalar'ın göçüydü. Şimdi ise güzel bir Özlem Özdil çalışmasını sizlerle buluşturalım müsaadenizle. Kan çiçekleri diyecek.

Evet, Özlem Özdek Kan Çiçekleri yorumuyla bizlerle birlikteydi. Türk halk müziğinin en güçlü, hatta mihenk taşlarından biri diyebilirim sevgili Özlem Özdil. Okuduğu her deyiş, her türkü, her halay aslında yüreğimize dokunan, o sancılı yerlere merhem gibi gelen çok kıymetli bir ses. Kan Çiçekleri aslında Anadolu Halk Müziği repertuarında yalan sözleri anonim kabul edilen, farklı yorumcular tarafından da seslendirilmiş bir türküdür. Yani adı da aslında bir metafor taşıyor. Kan ve çiçek yan yana gelir. Biri acı, biri masumiyeti temsil eder. Tabii bu zıtlık aslında türkünün ana eksenidir. Aşk ile acı, sevdayla kayıp iç içe geçer.

0: Evet, türkünün sözleri aşkın yaktığı yüreği, böyle ayrılığın acıttığı yüreği de anlatıyor. Kan çiçekleri açtı bağımda ifadesi gerçekten sevdanın artık masum bir duygu olmaktan çıktığını da belirtiyor. Efendim, acı bağırarak değil de susarak da anlatılabilir. Ses her zaman berraktır ama altında bir kırılganlık mutlaka vardır.
1: Bölük bölük olmuş olmuş çaylar dereler. Hiçbiri denize.
0: Bu türkü sevda anlatmıyor. Sevdanın ardından kalan izleri anlatıyor. Bakın çiçekler açıyor, rengi kırmızıdır, evet doğru ama güzelliğinde bir bedeli vardır ya. Ve bazen insan en büyük acısını en sakin sesle de dile getirebiliyor maalesef ki. Evet efendim, şimdi ise bir Cem Erdoğuz'la Hüseyin Tuğra'nın güzel bir buluşmasını sizlerle buluşturmak isterim. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp attı.

Bu eser aslında bir aşk hikayesi değil. Bir zamana ait dili, bir gencin göçmen duygusunu, ayrılığın usul usul içimize akışını da anlatıyor. Naif ve kırılgan bir ses dokunduğunda da ağlatın başındayım, bize suskunluğunda kendine ait bir melodi olduğunu da hatırlattı gerçekten. Ve çok yakışmış ikisinin işbirliği. Gerçekten Hüseyin Turan ve Cem Erdoğuz ileri müthiş güzel olmuş. Bunu da sizlerle buluşturduk. Şimdi ise Ferhat Üngür, Zülfü Kahküller'in Amber Misali. Şöyle baştan almak istiyorum müsaade ederseniz. Şöyle keyifli bir şekilde dinleyelim. Sonrası yine buralardayız. Hepinize keyifli dinlemeler.

Etti Gel Yarim türküsü de bizlerle birlikte oldu. Şimdi ise Ali Aydar Güçlü Muzur'un Dağlarında adlı çalışmayı sizlerle buluşturalım. Mesajımız geliyor. Birazdan hepsini okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Böyle düşünsenize, bir dağ, bir taşa bile o güzelliği anlatabilmek, ona benzetmek, ona eşdeğer tutmak ne kadar kıymetli. Aşk herkesin gözünde bambaşka. Hepinize keyifli dinlemeler olsun.

diyorum ya, aşk böyle herkesin bakış açısında farklı olan bir duygu. Hakikaten ne şiirlere sığmış, ne türkülere sığmış, ne şarkılara, ne tiyatrolara, ne operalara. Hani aşkın dili, aşkın sanatı çok başka gerçekten. Herkes kendi duygusuyla, herkes kendi yorumuyla anlatmaya çalışıyorken işte ortaya çok çeşitlilik bir sanat güzelliği çıkıyor. Rengarenk bir gökkuşağı gibiyiz. İşte o aşkı bir de dost nazarı olarak kabul edelim. Ender Balkır ve Selçuk Balcı yorumu. İşte iki farklı kültürün buluşması ortaya muazzam bir şey çıkarttı. Hadi hep birlikte dinleyelim, kulak verelim. Sonrası yine buralarda olacağız. Sizler de duygu düşüncelerinizi, o yüreğinizde yaşattığınız aşkınızı bizlerle isimsiz olarak da paylaşmak isterseniz buralardayız.

Aşk insanın kendi sınırlarını unuttuğu tek duygu belki de. Ne tam akıl işi, ne de tam yürek işi. Tamamen cesaret. Pardon, ne tamamen cesaret ne de tamamen korku aslında. En doğru tanım bu. Aşk bazen bir şehre sığar, bazen bir Türkiye, bazen romanlarda yıllarca susar. Opera olur aykırır, tiyatro olur sahnede yanar ama yine de tanımı yapılmaz. Aşk tarif değil, tecrübedir sevgili dinleyenler. Her dilde vardır ama hiçbir dil onu tam olarak anlatamaz. Herkes yaşadığı anı aşk zanneder. Herkesinki bir başka renktir. Kimi için beklemek, kimi için vazgeçmek, kimi içinse sadece uzaktan sevmek. Belki de aşk ben demeyi bırakıp biz diye bildiğin andır. Bilemiyorsun tabii ki ama hiç sahip olamayacağını bile bile içinde de yaşatmaktır. Bak şöyle mesajlar geliyor. Diyor ki sana hiç söyleyemedim ama her sabah ilk mesajına uyanmak için uyanmadığım geceler oldu. Wow, çok derin bir mesaj bu. Her sabah ilk mesajına uyanmak için uyumadığım geceler oldu. Selamlar Berna Hanım, lütfen ismimi okumayın. Ona sadece şunu söyleyin, seninle ilgili en zor şey seni kaybetmek değil. Çünkü ben seni hiç kazanamadım. Turan'la Elif yazmış, diyor ki ismimizi verebilirsiniz. Bir kahve içelim dedim, ben de içimden ömür boyu bir ömür geçirdim demiş. Çok seviyorum, yaprak yaprak dökül. Sen başkasıyla mutlu ol diye dua ederken bile içimden ben olayım dedim. Aşk cesaret ister derler ya, ben seni kaybetmemek için susmayı seçtim. Wow. Aşk işte, bakın, kimi itiraf, kimi için bir susuş, kimi için yani yarım kalmış bir cümle. Ama hepimizin içinde bir yerlerde sakladığı bir hikaye var. Bugün bir cesaret eder, belki birine yazarsınız ben seni seviyorum diye. Hadi bakalım, Oğuz Boran'dan Seni Çok Seviyorum adlı çalışma şöyle baştan sona bir dinleyelim, sonrası buralardayız. Ulaşmak mı istersiniz? 542 424 8950 WhatsApp attı.

Evet efendim, Mazlum Çimen sözümüzüydü. Mazlum Çimen'e ait olan Başımın Belası adlı çalışma bizlerle beraberdi. Eğer bir gün aniden gitsem belki sebebi sensizliğe dayanamamış olmamdır. İki gün önce gördüm Berna abla. Adını telefonla kaydederken bile kalbim hızlandı. Sanki adım bile yasaklıydı. Demeyi çok isterdim ama diyemedim. Yüreğim diye kaydettim demiş. Ayaz bastı gönlüm. Bir de gizli aşklar var sevgili dinleyenler. Hani böyle muhabbetimizde taşıdığımız, kimsenin bilmediği, kimseye haykıramadan söylediğimiz, kendi kendimize bile itiraf edemediğimiz o aşklar var ya. Mesela şöyle bir mesaj var: ben seni sevdim ama sen bunu hiç bilmeyeceksin. Belki de aşkın en güzel hali bu. Yavaş yavaş alışalım geceye. Orhan Bey diyor ki, bir gün cesaretim olursa dönüp şunu diyeceğim: ben hayatımda en çok seni sevdim.

0: Yani bu itirafların her biri aslında aynı yere çıkmıyor mu sevgili dinleyenler? İnsan sevdiğine büyüyor, aynı zamanda kırgınlaşıyor. Aşk insanı hem güçlü hem de savunmasız yapan tek duygudur. Bakın, seni seviyorum diyebilmek belki bir ömürlük cesaret istiyor. Belki de insanın en büyük aşkını en derin suskunluğuyla da yaşatabiliyor. Yani ben bakıyorum da yazdıklarınıza. Kimi beklemiş, kimi vazgeçmiş, kimi de içinde saklamış. Ama hepsinde ortak bir şey var, samimiyet. Aşk belki karşılık bulmayabilir ama gerçek olduğunu insan içinde iz bırakabiliyor programımın ismi gibi. O yüzden izler silinmez, sadece şekil değiştirir, türkülerle de yaşatılır. Bilemiyoruz, belki de aşk eksik ve cesur halimizdir, onu da bilemeyiz.
1: Şimdi şuradan çıkacağız.
0: Servet Kocakaya'nın yepyeni çıkarmış olduğu güzel bir eser var Leyla. Onu sizlere armağan etmek istiyorum müsaadenizle. Evet, Servet Kocakaya 2026 albümünün ilk seslendirmesi Leyla. Daha çıkacak, daha zamanı var bu albümün ama ilk parçası da bu çıkartmış. Bizlerle de buluşturdu sağ olsun. Şöyle bir dinleyelim keyifle. Buralardayız yine.

Evet, herkesin içinde bir Leyla vardır. Leyla'sı vardır, ona ithafen de sizlerle buluşturmuş olduk. Evet, Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden biri Tuncay Balcı bizlerle birlikte olacak. Zerre Kalmış Azat'la çalışması. Evet, Mahmut Bey istemiş bizlerden bir Tuncay Balcı çalışması. Armağan edelim. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız Mahmut Bey? Bu arada iyisinizdir inşallah. Şimdi herkes oruçla alakalı bir şeyler de yazıyor. İnanın ben de dün niyetliydim ama kafam o kadar yerinde değildi ki hiç. Yani ne ilk günden bahsettim, ne oruçlu olduğumuzdan. Evet, bir sendeledi bizi ama Rabbim tutmayı da nasip etti. Binlerce kez şükürler olsun. Evet, birkaç gün ilk bizi zorlar ama sonrası yine alıştıracaktır, hiç merak etmeyin. Allah tuttuğumuz bütün oruçları kabul eylesin inşallah.

0: Yek, dü, se, car.
1: Evet efendim, Altın Yüzüğüm Kırıldı adlı çalışmayı da sizlerle buluşturdum. Şimdi ise Güzel Bir Dağlarına Dargınım türküsü bizlerle birlikte olsun. Umut Sülünoğlu tarafından seslendirilen, sözü müziği Dergün Efe'ye ait olan çok kıymetli bir türkü diyeyim. Hani bazı türkü diyeyim. Hani bazı duygularımıza tanıklık eden türküler vardır. O türkülere sığınıp ağlarız da güleriz de. Hani dertlerimizi o türküye sıkıştırırız. İşte o türkülerden bir tanesi Dağlarına Dargınım. Umut Sülünoğlu tarafından seslendirilecek. Ben bu eseri güzel kıymetli kardeşim Belfin'e derman etmek isterim. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler.
2: Sevgiyle dostum.

0: baş yastığı.
1: Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Çok kıymetli bir halk müziği türküsüdür bu. Özellikle Orta Anadolu ve Kırşehir havası içinde değerlendirilen eserlerden bir tanesiydi. Cengiz Özkan yorumuyla bizlerle birlikteydi. Evet, erken başlayan bir özlemin türküsü. Bu gün hani akşama doğru giderken insan içine düşen bir hasret olur ya. İşte Cengiz Özkan'ın yorumu da aşk yüksek sesle söylenmiyor maalesef. Sessizce omuzlarına koyuyor. Düşünsenize ay doğuyor, gece başlıyor. İnsan içinde sakladığı duyguyla baş başa kalıyor. Aşk kavuşmaktan çok beklemektir. Bazen doğa hiç batmayacakmış gibi içimizde de taşıyoruz. Evet, Deniz Türkan, bu nasıl güzel sevdaymış adlı çalışmayı buluşturalım efendim sizlerle. Saatler 14.31, yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Merhabalar Ömer Bey, merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediye Park Bahçeler'de çalışan tüm kardeşlerimize, büyüklerimize selamlar olsun. O kıymetli vakitlerini ayırıp bizleri dinledikleri için de çok teşekkür ediyorum. Her birinize armağan ediyorum, selamlar size de.

Vallahi o kadar güzel bir türküdür ki bu. Sözümüz Yasan Dur'a ait güzel bir Argvan Malatya civarına ait bir türkü. Aşkın gücünü, içsel dağılışını, insanın iç dünyasında böyle öğünleşmiş halini anlatan klasik bir halk edebiyatı motifi içinde de yer alıyor. Bu türkü dinlenirken inanın o kadar güzel böyle sakinliğini koruyor ki insan. Evet, bu türkü aşk hakkında konuşulurken en çok susulan kelimeleri söyleyecek başka bir bulamayan yüreklerin ifadesi. Deniz Türkan'ın sakin ama derin yorumuyla bizlerle birlikteydi. Evet, meleğim ulaşmış canım melek sevgili arkadaşım. Benden Şilane adlı eser istemiş. Hemen armağan etmek isterim sevgili arkadaşıma. Geçenlerde onun evinde yayın açmıştım. Hani böyle bir dinliyorduk arkadaşlarla. İyi yayınlar canım. Geçen bizde açtığın bir tane türkü vardı, onu çalsana. Çok seviliyorsun demiş. Teşekkür ediyorum aşkım benim. Ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu Şilane başkadır ya. Ben her dinlediğimde böyle içim bambaşka buruklaşıyor diyebilirim. Hadi hep birlikte bir dinleyelim. Sevgili meleğime derman edelim. Tüm radyo çağdaş dinleyicilerine de. Sonrası yine buralardayız.

gerçekten Kürtçe müziği özgün böyle ritmik melodilerle bir arada buluşturan sevgili raperin bizlerle birlikteydi. Ece'den Gitme adlı çalışmayı da buluşturalım efendim sizlere. Hatta şöyle yapalım, müsaade ederseniz bundan sonra bir parçası daha var Kürtçe bir eser. Onu da sizlerle buluşturmak istiyorum. Meleğim iyi geldi mi? Ay nasıl güzel, sağ ol demiş. İşte bazı eserler içimizde ayna gibi oluyor. Çok da güzel oluyor. Hadi hep birlikte bir kulak verelim bu kıymetli sözü. Sonrası yine buralardayız.

Naif Sesli sanatçımız sevgili Hece bizlerle birlikteydi. Bakın Hece'nin bu eserini de çok seviyorum. Şöyle bir nakaratını dinleyelim. Sonrası yavaş yavaş kapanışımız için buralardayız.

Evet efendim, bugün de sözlerimizi türkülerle bağladık. Kimi zaman bir aşkın içine girdik, kimi zaman bir ayrılığın sessizliğine. Her ezgi biraz da içimize yaklaştı, her dizi biraz daha bize anlattı. Evet, sizlerden gelen mesajları burada çok fazla yansıtmıyorum. Aramızda kalsın diyorsunuz, öyle de özelden de konuşuyoruz. Çünkü bazı duygular, bazı dertler gerçekten dile gelmeyecek kadar özel olabiliyor. Evet, Radyo Çağdaş'ta bir programın daha sonuna geldik ama biliyorum ki türküler bitmeyecek. Ondan sonra bir sonraki buluşuncaya dek böyle içimizde çalmaya devam edecek. Bakın, türkü sustuğunda bile hafıza konuşur, unutmayın. Çağdaş Medya Grubu gücüyle, Çağdaş Kocaeli gazetesiyle kalemi, yani sanat akademisiyle de üreten ruhuyla kültürümüze sahip çıkmaya devam ediyoruz. Siz dinledikçe, yazdıkça, ses verdikçe bu mikrofon daha anlamlı oluyor. Bendeniz Berna Uydu'nun, kalbinize iyi bakın, aşkla, umutla, birazcık da türküyle kalın. Nasip olursa pazartesi günü aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağız. Hafta sonunuz çok güzel geçsin insanlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Hepinizi çok ama çok seviyorum, iyi ki varsınız. Kaç Erdem Neden Gülüm eseri bizlerle birlikte olsun. Sizleri hepinize armağan ediyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 89 50 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 89 50 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
3: Nostalji kuşağı başlıyor.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Nostalji kuşağı başlıyor.

kimsesi yok. Garip garip, ölse kimin umurunda? Kimsesi yok. Garip garip, aynı benim durumumda. Kimsesi yok. Garip garip, garip garip.

Yüzünde yaş izleri var, hayal dolu yüzleri var. Yüzünde yaş izleri var, hayal dolu yüzleri var. Ne karanlık gözleri var, kimsesiz garip garip garip garip.

0: Hala simit satıyor içimdeki çocuk. Kazandığı parayla mendil satın alıyor. Trafik ışıklarının alıngan çocuklarından. Mendiller yetmiyor gözyaşlarına. Çünkü genetik şifre çözülmüş. Neylesin çocuk? Hem Diyarbakır'da kiralık bisiklete binmek de kolay. Filistin'de elleri kalem yerine taş tutan bir çocuk olmak daha da kolay. Kar yağarken sokaklara mahkum olmak zor. Kar yağarken sokaklara mahkum olmak. Kar yağarken. Kar. Garip. Çocuk. Çocuk. Çocuk.
1: Dünyası yok. Ahireti yok. Hiçbir yerde yok.

yerde kısmet yok, yüreğinde dertleri çok, kimsesi yok. Garip, garip, garip, garip.

ebediyeten atıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

0: Öyle kolayca avlanmak yok.
1: Durdur şunları. Durdur şunları, orası mayınlı bölge, durdur.
2: Mustafa, bizi vuracaklar.
0: Vuramazlar.
2: O zaman elimiz hep mayın zaten. Buradan sağ çıkamayız.
3: Ölsek de kalsak da beraber.

hiç kaldı. Nenilerden doyduğu sandık ama uyanmadık bu yıl yine geç kaldık. Nenilerden doyduğu sandık ama uyanmadık bu yıl yine geç kaldık.

Evimin yalandan sıvazlandık. Bu senede koyun geldik, koç kaldık. Musa evim yalandan sıvazlandık. Bu senede koyun geldik, koç kaldık.

birlikte yüreğimde yaşayacaksın. Aradan yıllar da geçse sen hep kalbimde yaşayacaksın. Söz yaşatacağım bendeki seni, hiç unutulmayacaksın. Ben yaşadıkça sen var olacaksın.

bir kahvenin tellisinde buğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş avlularda. Koşarak gelirdik. Koşarak ağrıyan yoksul çocukluklarda. Türküler, maniler duyulurdu daracık sofalarda. Yara benden, yara benden. Ok senden, yara benden. Ne sende ok tükenir, ne acı yara benden. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar mağrur mabetler gibi susardılar. Eyvanlarda serin yaz geceleri kurutulmuş patlıcanları tokuşturup duruzgar. Bir kahvenin telvesinde buğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş avlulardan. Koşarak gelirdik, koşarak yırttığımız sokaklardan. Türküler, maniler duyulurdu ilenen avutlardan. Su olup taşabilsem, dağları aşabilsem, ne kadar sevinirdim sana yaklaşabilsem. O anılar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar ana kokar, gül bakar, şehriye açardılar. Analar gökyüzüne ne güzel bakardılar. Analar saçlarında aklıkları kınalarla kandırıp, kandillerde mum yakar, yatırlarda mahcup dilekler tutardılar. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür kınaları, yemek tarifleri ve türküleri. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür sevgileri, korkuları ve öpüşleri. Herkesin anası bir defa ölür. Bir hançer birden böler ikiye yüreklerimizi.

Demem şu ki sevgili, bir yerinde yaşamın, birileri bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların ve az buçuk tutunduğumuz yerinden basıyorsa yüreğimize, direnmek gerek. Direnmek gerek ki hem de nasıl. Hani diyor ya usta, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler. Gittilerse de dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Silahımsın. Başım havalarda gezerim, en yıkık günlerimde bile. Atımsın. Ölümü çiğnetmedin düşmanıma, karanlıkta kurşun yağarken üstüme. Karımsın. Dönümü paylaşan tarlamsın benim. Kollarımda uyuttuğum geceler seni, göğsüne sığındığım geceler seni, öfkemi bir tabanca gibi denediğim geceler senden. Kulaç atmışçasına kızılırmakta yorulup düştüğüm geceler senden. Ve ilk görüyormuşum gibi baktığım gözlerine, kızıltılı sonbaharlar, alabulut yazlar, tren tren yolculuklar. Seni ben ekmek paramız olmadığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben korkunun kara tırnaklı titrek elleri bileklerime bir hayalet gibi sarıldığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben zorlayıp o peygamber köşkünün kapılarını hücreme temiz çamaşır ve sigara ve selam yolladığın günlerde de gördüm. Yiğittim. Bir çift ateş karanfil, bir dost kitap ve bir bardak su gibi beklediğin günler de oldu hasta yatağımın başucunda. Yiğittin. Soframızda kuş sütü, balık yumurtası yoksa da işçi ellerinin tadı, aydın gözlerinin balı var. Ne zaman kekik koksa, gül koksa çamaşırlarım, elma, erik, ceviz, zeytin, portakal, anam koksa çamaşırlarım, ucuz çamaşırlarım, ucuz sabunlarda ellerini ararımsa. Ellerin canım karım, ellerin. Yaban güllerine, mısralara, pırnallara değen ellerin. Ellerin canım karım, ellerin. İki taştan bir un eden ellerin. Ve göller bölgesinin gül bahçelerinden, gül toplar gibi haziranda, şafakta, çetin kitaplardan bal toplayan ellerin. Canını okumuşlar ekmeğimizi, zincire yatırmışlar delikanlı günlerimizi. Kan etmişler ellerimizi, kan etmişler düşlerimizi, canım gülüm kan. Gayri biz ölüm yok. Kavgayı, şiiri ve seni çok seviyorum.

aşiret çocuğuyum. Adım Cüheylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarda kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Yavri yavri. O yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Bu yüzden böyle hoyrat kalmışam. Asi bir köheylanam. Anam rüzgar. Babam gurbet. Bin yıldır bu koğuştayım. Diz çöktürmez beni hasret. Seni sevmişim. Bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişim. Gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavri yavri. Ölürsem iradi ölürem. Harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Asi bir köheylanım. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerem sonra. Kimse bakmaz yarama.

Bana ne getirdi sen Cico? Kardaçülümü sümbül soğanları mı? Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmışan? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmada söyle? Yavri yavri, söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışan? Asi bir küheylanım, mahmuz vurma döşüme. Delerem bu duvarları, canlarıma kavuşmaz peşime. Ben ki dipsiz uçurum boylarında, paramparça olmuş ölmemişim. Ben ki huysuz nehir yataklarında yaralarımı çamurla sıvamışam. Nasıl sığaram düşündün mü şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi? Yavri yavri, dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışam. Asi bir köheylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım, bırak. Gel vurma benim dilime. Hüznün duvarlarında sıvası dökülmüş bir yer vardır. Bilir misin yavri? Bilir misin çiçekler kentik kentik solar bu gavur ölüsü akşamlarda? Bırak gözyaşlarımın oyduğu çukurlar öylece betonda kalsın. Dolansın peşime bir metelik etmez bu sırttan adımları. Dolansın yavri yavri. Şapkam namusumdur. Koma buralarda, koma. Tesbihim dağılmasın. Asi bir köheylanam, kasmaz beni bu acılar. Beni vursa da bu kuşlar ancak sırtımdan vururlar.

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

Fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki de oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Sufi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim, kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi, kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep, tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazen kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde olurdu, her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım, kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi, ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Sufi'ye, söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğru ile yanlışı ancak o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu, Sufi susardı, ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı, yüreğim Sufi'ye yanardı, ağlardım. Sufi denize tükürürdü, gökyüzünü tarardı, ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım, yıldız kayardı, ağlardık. Bir sahil kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Bir gün bir aksilik oldu, annem beni buldu. Sufi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı, olay oldu. Ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti, felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi.

Bu akşam yemin ettim. Seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Umudun ve direncin yorgun anası. Ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası. Tırnaklarım kopuyor. Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze! Utan şu türbelerinden, minarelerinden utan! İstanbul, ey İstanbul, ey! Acılar kraliçesi! Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocukların ki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En hücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul. Ey İstanbul, ey! Acılar kraliçesi! İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı! Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı! Ciğerlerim çatlıyor, duymuyor musun? Hangi pencereme çıksam, o salya sümük pezevenk suratları, hangi caddene dökülsem o şangır şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul, ey! Acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul. Ey İstanbul, ey! Acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan, beni sattın, utanmıyor musun?

Of, of. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde bir lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp birayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy, Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdi. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım.
Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak, adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.

yepyeni bir denizi 100 yıl eskileştirsek. İşte bu kadar yıldır seviyordum ben seni. Bir sahilin kumlarını tek tek okşamak gibi, deniz minarelerini bir ömre dizmek gibi. Denizlerimdeki yeşili sen çaldın. Rahat mısın bari? Yapılır mı? Korsan töresine aykırı, sana o yeşil bize çok gerekli demedik miydi? Hiç mi düşünmedin istiridyelerin yüreklerini? Tut ki alacakaranlıkta bir şangırtı koptu şimdi. Bir adam denize bıraktı kendini usulca ayaklarına bağlayarak sevgisini. İki damla gözyaşı istesek yollar mısın ki? Deniz ölülerine mezar taşı dikilmez, bilirsin. Kaç yıl sonra da olsa bir deniz görsen, yanında kocan da olsa bir deniz görsen, hala duruyorsa gözlerindeki o yeşil sevgi ve denize bakınca buğulanırsa yeşil gözlerin, kocandan sakla, kıskanır belki. Şimdi kaç bin metre derindeyim bilmiyorum. İndiğimde bir perişandı deniz dipleri. Yosunlar yeşillerini unutmuşlardı. Tuz buz olmuştu istiridyelerin yürekleri. Önce gözlerinin yeşilini anlattım yosunlara. Verdim yanımda ne getirdiysem hepsini. Sonra bir bir topladım istiridyelerin yüreklerini. Şimdi bir yeryüzü öyküsüyle ben onları avutuyorum. Bütün denizaltı güzellikleriyle onlar da benim.

kilitlenmiş beton kanatları kuşların, oksit gibi yakışkan bir mayışmayla ağarmış gün, pas tutan kelimeler için bir iksir belki de, ya da aklına susamış sevgililerin saf dilliği, acıtmış ömrünü çekirgelerin, medyatik soruşturmalardaki enflasyon üstü yargılar, haber değeri taşımıyor haber spikerinin ölümü, herkes kendi manşetinde satır arası, hiçbir bakışı aydınlatmıyor floresan buğusu. Burası son durak, inecekler için son fırsat. Bir daha ne süper ne mega kupon verilecek. Kalanlar şoförün evini göremeyecekler hiçbir zaman. Onları sonsuza götürecek afaz edilmiş bir merak. Burası son durak. Hafızada kalan tek numara için telefona uzanır elleri. Ölümüne randevulu insanların temize çekilemez not defterleri.

kendi taneler kalmadı. Yazıktır şu geçen ömre, yazık. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, ken gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Ay doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en umutsuz gününde, bağrına bir yumruk çökeldiğinde ve dağların mazlum ateşi o güzelim saçlarına cayır cayır yanıp ulaştığında, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum.

Kar yağarken mor dağların ucundan, sol yerinde sessiz bir iniltiyle, yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. Kan kızılı bir gelincik seherinde, sırtıma kahpe bir hançer indiğinde ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm çığırtkan bir gazete başlığında, çığlık çığlık sana kavuştuğunda, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde, göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbini avuçlarımla sesini okşadığımı bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni özlüyorum.

Biz ne zaman içsek köfte geç gelir ve oturur muhabbetin terkisine çıplak bir efkar sözcüğü. Biz ne zaman içsek sabaha akar meycinin cebine. Günde kaç kez öpüşür ki akrep ile yel kovan. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Dışımızda bronz bir akşam sözcüğü, çırıl bir efkar sözcüğü, eften püften bir kar beklentisi. Delikanlı kıvamında sevda değilse de tabansız sevişmelerdeki el değmemiş pişmanlık. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Bu alkol ikincisi şiirde şimdi burada açılsaydın adımın baş harfi gibi. Belki Ağustos kokardı Ağustos. Sen fikrini ipotek etmiş kiralık sevdalara. Senine boyuna sevilmişsen, yalanı sevdasından büyüksen. Bir bilsen, biz ne zaman içsek seni düşünüyoruz. Genzimizde göl, gözyaşları. Biz ne zaman içsek, iç değilizdir aslında.

bir deli iste. Beni nerede sağlam.

Bilen gelsin, bilen gelsin. Dermanını bilen gelsin. Başka tabipleri istemem. Beni ver de sana. Bilen gelsin.

güneş doğar kaybolursun bayaman. Ay ışığı der durursun bayaman.

güneş doğar kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakalım olsun sen. Yağmur yağar ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

yakıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

güreş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan güreş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

anlaman gerek beni. Kaç kişiyi yaşarsan yaşa, kiminle olursan ol, kendi yalnızlığın öleceğin en sonunda. Hani beni öyle bir anlaman gerek ki, ufak bir çocuğun eline şeker verirsin ya nasıl sevinir. İşte beni öyle anlaman gerek. Ben senin için, senin yoluna ömrümü heba ettim ben. Sen ne yaptın? Tek kalemle üstüme çizdin, attın ve gittin. Ne olursa olsun, ne yaparsan yap yine de diyorum ki, seviyorum seni be, işte seviyorum seni be, nereden inceldiyse oradan kopsun be.

Saat sensiz inertesi, yıldız dolmuş gökyüzü aya yürüdüm. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

olurken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana, ayrılırken

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anne

kuştum, kanatlarımdan vuruldum. Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum.

aşk uçurum kenarıymış. Bakamıyorum, sol yanım akıp gidiyor. Tutamıyorum, tutamıyorum ya. Günü hasret kalmaz mı ay? Kaç yıl geçti, sen de bir say.